Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Ya Hakem, Ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, acizim.

إياك نستعين. حول senindir kuvvet senin, kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin.

seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın.
önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir.
sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver. Gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır.
1: unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Sehman'a 8. Bağdat Diyalog Konferansı'na katılarak Kerkük'te valilik makamının dönüşümlü olmasını güvence altına alan özel bir yasanın çıkarılması talep etti. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Sehman'a Türkmenlerin Türk dünyası ile ilişkileri devletin ve diplomasisinin yararına kullanılmalıdır dedi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Sehman'a Irak Türkmen Cephesi Bağdat'la Ankara arasında imzalanan petrol anlaşmasında önemli bir rol oynadı açıklamasını yaptı. Kerkük Valisi Mehmet Sehman'a Irak komşu ülkelerin güvenliğini hedef alan hiçbir grubun varlık göstermediği bir ülke olmalıdır. PKK çok sayıda Türkmen lider ve şahsiyete suikast düzenledi dedi. Başbakan Ali Fahri Zeydi, 8. Bağdat Diyalog Konferansı'na katılarak maaşların güvence altına alındığını ve gelecek bütçenin elektriğe odaklanacağını söyledi. Başbakan Zeydi, tüm tarafların silahların devletin kontrolünde olması gerektiği konusunda hemfikir açıklamasında bulundu. Başbakan Zeydi, hükümet petrol ihracatını günlük 10 milyon varile çıkarmak için Suudi Arabistan ve OPEC'le müzakereler yürütüyor dedi. Kerkük Valisi Mehmet Sehman'a gelecek hafta çiftçilerin geçen tarım sezonuna ait alacaklarından 49 milyar 280 milyon dinarlık bir ödemenin yapılacağını duyurdu. Irak Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ilişkin mütabakat zaptının ikinci ortak toplantısını Bağdat'ta gerçekleştirdi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, ambarda uyuşturucu ticareti ve dağıtımı yapan bir şebekeyi çökertti, 50 şüpheli yakalandı. Federal Polis Komutanlığı, Bağdat'ın Sadır bölgesinde çatışma veya silahlı saldırı yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesine hava saldırıları düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, müzakerelerde varılan sonuç büyük bir başarıydı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin onayıyla alındı açıklamasını yaptı. ABD Hazine Bakanlığı, İran devri muhafızları ve ona bağlı gruplarla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. New York Times gazetesi, Yemen açıklarında Somali ile korsanlar tarafından kaçırılan petrol tankerinin İran'ın gölge filosuyla bağlantılı olduğundan şüphelendiğini bildirdi. Rus yetkililer, Ukrayna saldırıları sonucu Donetsk'te 2, Luhansk'ta ise bir kişi hayatını kaybetti açıklamasını yaptı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: El Ahbar min Radyo Türkmen FM El Fadaiyye. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يشارك في مؤتمر حوار بغداد الثامن ويطالب بالتصويت على قانون خاص يضمن تدوير منصب المحافظ في كركوك. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن علاقة التركمان بالعالم التركي يجب أن تستغل لصالح الدولة ودبلوماسيتها. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن الجبهة التركمانية العراقية لعبت دورا بارزا في الاتفاق النفطي الذي وقع بين بغداد وأنقرة. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن العراق

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Bir tek beni bağlar benim aldığım yara, hiçbir zaman

Evet efendim, günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar. 90.1 frekansına, Türkmen FM'e, evimize, frekansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir haftaya, yeni bir güne, uğurlu bir haftaya, sağlık ve huzur dolu bir haftaya sizlerle birlikte merhaba diyelim. Merhabalar efendim.

Deriko. Çok severim bu şarkıyı. Çok sakindir böyle. Haftaya sakin başlayalım istedim. Bugün Anadolu Rock. Belki de veririz. Bilmiyorum. Ama böyle sakin sakin günümüzü başlatalım. Bugün cumartesi. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Yavaş yavaş işte akılların açılma dönemi geliyor. Hafiften bir telaş, alışveriş telaşı var. Bunun yanı sıra da efendim havalar başladı ya serinlemeye. Birazcık hoşumuza gitmeye başladı. En sevdiğimiz dönemlerden bir tanesi. Güzel bir haftaya, güzel bir güne merhaba dedik. Şöyle hava durumuna sonra bakacağız. İlginç bilgilerimiz var. Güne bomba gibi başlayacağız Allah'ın izniyle. Şarkılar, türküler elbette ki fazlasıyla var. Ama sizler de ben mesaj atmak istiyorum. Konuşmak istediğim bir şey var ya da bir merak ettiğim konu var ele alalım diyorsanız bizlere Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz efendim.

Efendim bizleri şu anda dünyanın dört bir yanında Türkmen FM sitesi yoluyla dinleyen birçok takipçimiz, birçok kardeşimiz var. Onlara da selamlar olsun efendim. İyi ki varsınız. Mesajlarınızı bekliyoruz. İnşallah güzel şarkılar vereceğiz. Tam da sizin gönlünüze göre olacak playlistimiz. Şimdi sırada yine güzel bir şarkı hazırladık. Ama sıradaki şarkı son günlerde trend olan, hatta dansı bile olan bir Azeri şarkı. Çok böyle sakin, çok güzel, herkes çok beğeniyor. Bütün halini beraber dinleyelim istiyoruz. Umarız ki gönlünüze göre olur efendim.

Evet, üregim güp güp edir. Kalbim güm güm çarpıyor demek istiyor. Ne kadar tatlı lehçeleri var değil mi? Aynı lehçede olmak da güzel. Şimdi bir hava durumuna göz atalım. Bakalım günlere, bugüne nasıl başladık? Başkent Bağdat'tan başlayalım. Başkent Bağdat şu anda 36 derece. İlerleyen saatlerde 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kerkük güneşi bir güne merhaba demiş. Şu anda sıcaklık derecesi 38. İlerleyen saatlerde 44 derece yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Musul güneşli bir güne merhaba demiş. Sıcaklık derecesi ilerleyen saatlerde 44 dereceye kadar yükselecek. Telafer ise şu anda 37 derece. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Erbil ise güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 36 derece. İlerleyen saatlerde 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan da Salahattin güneşli bir güne 37 dereceyle merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklık 44 dereceye kadar yükselecek.

Evet, şöyle bir borsaya göz atalım hızlıca, ne dersiniz? 100 dolar 155 bin, 100 dolar 4800 TL, petrolün varil fiyatı 86.5 dolar, altının mıskalıysa da 1 milyon 20 bin. Evet, bugünkü borsanın gündemi de böyleydi efendim.

Evet, şimdi tarihte bugüne gelelim. Bugün tarihler 22 Ağustos'u gösteriyor. Bugün birçok ilginç bilgi vardı. Fakat en güzeli neydi biliyor musunuz? Şimdi gidelim ta 1911'e. Hepimiz Mona Lisa tablosunu biliriz. Ve hepimiz de o sırrı hala çözemedik. Bu kadın mutlu mu, mutsuz mu, kızgın mı? Yüz ifadesini ve ressamın anlatmak istediğini aslında bakmamıza rağmen hala çözmüş değiliz. Hepimize göre çok farklı. Şimdi 1911'de Mona Lisa'nın tablosu çalınıyor müzeden. Evet, şaşırmayın. Bir bakıyorlar ki ya Mona Lisa'nın tablosu yok, nasıl olur? Arıyorlar bunlar, ama nasıl? Yani sonuçta dünyanın en ünlü tablosu. Her yerde aranıyor. 2 yıl boyunca tablo bulunmuyor. Evet, şaşırmayın. 2 yıl boyunca kayıp tablo bulunmuyor. 2 yıl sonra İtalya'da bir hırsızın evinde bulunuyor. Ondan sonra da tekrar müzeye teslim ediliyor. Ve yüksek korumalı şekilde o gün bugündür korunuyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Hani şimdiki imkanlarla bu imkansız sayılır da, ya 2 yıl sen onu nasıl saklayabildin? Bir de evde Mona Lisa tablosunu düşünebiliyor musunuz? Sürekli size bakıyor. Sinirli mi, mutlu mu, mutsuz mu? Hani göz göze geldiğinizde korku filmi gibi. Müzeye gidip baktığında evet. Hani resmini herhangi bir yerde gördüğünde de okey. Ama sürekli onu evde görmek de ne bileyim. Ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bugünkü tarih bilgim böyleydi. İlginizi çekti mi acaba?

Evet, mesajlarınız yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Cüneyt Bayat kardeşimiz, günaydınlar Merve Hanım demiş, günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Mustafa Aslan da demiş ki, günaydın Türkmeneli, pardon, günaydınlar Türkmeneli diye yazmış. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Bu arada bizleri Karasal'dan dinleyen kardeşlerimiz de bizleri şu anda Facebook üzerinden canlı yayında hem izleyebilir hem dinleyebilirsiniz. Üstelik katılabilirsiniz programımıza.

Evet, Mustafa demiş ki günaydınlar, güzel radyomuz, nasılsınız Merve Hanım? Çok iyiyiz, sen nasılsın Mustafa? Umarım sen de iyisindir. Ne güzel böyle radyomuz cümlesini kullanmak, ekini kullanmak. Yani bizim ne kadar güzel böyle hissettirebiliyorsak ne mutlu bizlere efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar tekrar.

Şimdi güzel bir manimiz var Sanatçılar Birliği'nden. Çok sevilen manilerden bir tanesi de. O ne işte ağın ama güzel bir mesaj geldi. Özür dilerim. Hoş geldiniz efendim. Hisam Boyakçı, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Her şeyden önce canı gönülden tebriklerimi sunmak istiyorum. Tekrar Türkmen FM Radyosu'na dönmeni, inan ki ne kadar sevindiğimi hiç ifade edemiyorum. Ne güzelmiş, sabah radyoyu açarsın. Merve Hanım tam karşında, helal olsun sana kardeşim, çok yakışıyor size. Hisam abi çok teşekkür ederim. Çok saygıdeğer bir abim, kendisini çok severim. Allah razı olsun bu güzel sözlere layık olabildiysem. Mesajınızı görmek beni çok mutlu etti. Allah razı olsun. Yani sözünüz karşısında ne diyeceğim bilmiyorum. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız.

Çok güzel bir manidi. Çok severim. Dinlemağından keyif alırım. Böyle maniler gerçekten unutulmaz eserlerden bir tanesi. Bu arada efendim, Duz Hurmatı'ya da saygı selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Mendil'den Telafer'e kadar tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize hürmetlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.

Güzel manimizin ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Burada mesajlarımız var idi. Riyad Ali kardeşimiz bizlere emojiler yollamış. Teşekkür ederiz. Nurhan da demiş ki ben de buradayım. Nasılsınız? Günaydın Türkmeneli. Günaydın Türkmen efendim demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bugünkü ilginç bilgilerimiz arasında mikrodalga var. Evet, mikro kullanan var aramızda. Zararlı da aslında ama yine de kullanan var mı yok mu çok merak ediyorum. Şimdi mikrodalga fırın bir mühendis kaza eseri bulmuş. Evet, şaşırmayın. Şimdi bir mühendisin cebinde çikolata varmış. Bir radar denemesi yapırmış ve bir anda çikolatanın eridiğini fark edipti. O da deyip ki acaba bu enerjiyle yemek ısıtabilirim, yani kızdırabilirim yemeği. Bir deneyeyim demiş ve bu şekilde şimdi mikrodalga fırınlar artık hayatımızda var. Yani tamamen kaza eseri olmuş.

bu arada bu şarkımızı dinleyelim. Sonra ben çok güzel bir şeye denk geldim bugün. Galiba küçük bir şiir demeyeyim de bir yazı paylaşacağım sizlerle. Ona göre de bir şarkı seçtik. Bakalım beğenecek misiniz? Hayır,

Şimdi şöyle bir mesajlara göz atalım. Bazen emoji geldiğinde mesajlar itir, kusura bakma ama. Fatum deyip, günaydınlar, Musul'dan sizlere katılıyorum. Ablacığım, güzel bir şarkı rica etsem. Gözden baş üzerine hangi şarkı isen yaz. Elimizden geldiğince vermeye çalışarız, emredesen. Diğer taraftan da bir mesaj gördüm, bes itirdim. Ha, Cüneyt Bayat dedi ki, ben de bir Ali Ben'le rica etsem başımız gözümüz üzerine, ilerleyen dakikalarda vermeye çalışarız sen için. Şimdi ben bir sayfa karıştırıyordum, daha doğrusu bir şeye denk geldim. Bakalım beğenecek misiniz? Ve güzel bir şarkı da hazırladım bunlar için. Hala bir şarkımız hazır değil mi? Hoşunuza gideceğini umuyorum. Şimdi Cemal Safi'yi biliyorsunuz, çok iyi bir şairdir. Diyor ki, adını kağıda yazamıyorum, gün olur yerlere atılır diye. Ellerim tutmuyor, çizmiyorum, resmini görenler tutulur diye. Ne güzel diyor. Aslında Cemal Safi, kıskanıyorum dememiş, onun yerine bu dörtlüğü yazmış.

Bu arada Ayhan abla gelmiş. Ayhan Haceroğlu, hoş geldiniz. Ayhan Hanım, nasılsınız? İyisindir inşallah Ayhan abla. Bu arada Vissem abi, eşine de çok sevgilerimi, selamlarımı lütfen ilet. Ebru Gündeş'ten bir istek var. Bunları hepsini vereceğiz, merak etmeyin. Sadece listeye yerleştirmeye çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin, hiçbirinizi kırmayacağız. Bu arada programlarımızı, kesitlerimizi izlemek istiyorsanız tekrar tekrar YouTube kanalımıza bakmanızı öneriyorum. Türkmen FM yazmanız yeterli olacaktır. Ve hala bizleri Türkmen FM Instagram hesabından takip etmeyen varsa hemen gidiyorsunuz ve takibi alıyorsunuz. Çünkü çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Eşsiz videolar, eşsiz kesitler. Beğeneceğinizi umuyorum. O yüzden bir göz atın derim sizlere.

Bugün bir ayrı icat daha var. Şimdi ay bu nasıl icat oldu ya, hayatımıza nasıl girdi diyorsanız bugünkü çok ilginç bakın. Mikrodalga ilginç de ama patates cipsinin icadı nasıl olmuş olabilir sizce? Nasıl bulunmuş olabilir? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi bir aşçı müşterisi geliyor, işte patates kızartması istiyor. Fakat patatesleri kalın doğramış ve müşteri ona diyor ki patatesleri çok kalın doğruyorsun, sen nasıl şefsin? Şef de sinirleniyor, ne yapsın? Ultra derecede ince, yani aşırı derecede ince kesiyor, kendini kanıtlayacak ya. Ve kupkuru bir şey oluyor. O gün bugündür işte müşteri çok beğeniyor, hemen ardından müşteriler geliyor. O gün bugündür patates cipsi aramızda var. Nasıl icat edildi köşemizde, bugün bu vardı. İlginizi çekmiştir diye düşünüyorum. Yani şimdi düşünüyorum da bir lokantaya girsek acaba biz de böyle bir şey, bir hamle yapsak, şefi kızdırsak. Acaba bir icat yaptırabilir miyiz, ne dersiniz?

Evet efendim, güzel mesajlarınızı görüyorum. Hocam hoş geldiniz. Muhammed Mehdi Erbili, günaydın, iyi yayınlar demiş. Başım gözüm üzerine, hoş geldiniz. Şöyle mesajlara bir bakalım. Sabah sabah bu güzel programı izlemek çok iyi geldi. Mustafa Yanmaz, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Sizi bu kanalda görmek ne güzel. Çok teşekkür ederim. Aslı gelmiş. Hayırlı günler canım. Nasılsın? Sarılar yakışmış. Gözlerinizin güzelliği. Çok teşekkür ederim. Sonra da pardon, şöyle mesajı umarım kaybetmedim. Şimdi bir arkadaşımız bize güzel bir söz yazmış. Çok beğendim. Eğer kendi yazmışsa bilmiyorum ama güçlü. Bunu sabah okuduktan sonra abi ne yaptın derler ya insana, aynı o tarzdan. Abdurrahman Altın Kalem şöyle yazmış. Yakanı düzeltmek için uzattığım ellerimle kendi yakamın parçalarını yerden toplamak zorunda kaldım. Ben bir şey söyleyemem üstüne.

Evet arkadaşlar, şimdi şiirden sonra böyle çok hani sakin durmam gerekiyor ya, işte duramıyorum ben. Abdurrahman kardeşim, emeğine sağlık, teşekkür ederiz. Varsa böyle gönderin ama biraz ağır olmasın yani, sabah umut dolu başlayalım, tamam mı? Bu çok ağır geldi bana şimdi, emeğinize sağlık. Evet, şimdi ne yapalım? Şimdi sırada bugün çok ilginç bilgiler hazırladım. Ama biraz ara verelim ilginç bilgilere. Öncelikle bir Ali Ben'e dinleyelim mi? İstek vardı. Tamam, ilk önce bir Ebru Gündeş geliyor. Kimseyi kırmayalım arkadaşlarımızı. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Seven.

Evet, Alevi yazıptı, Ali İnce Parmak demiş ki ne var ne yok, iyi abi sende ne var ne yok, ne diye gelirim. Nasılsın, iyi misin, işler nasıl gidiyor, çalışmalar stüdyoda nasıl, yoğunluğun var mı, dedikodu var mı Ali abi? Hani benimle paylaşabileceğin. Sonra konuşalım mı? Zamanın olur mu yani? Bir ses atarım. Çok zamanını almam. Saygılarımızı, sevgilerimizi yollayalım Ali İnce Parmağı. Şimdi şiir yollamışsınız arkadaşlar. Vallahi çok aslında şiir okumayı seven, şairleri çok seven biriyim. Fakat ses tonu o değil bende. Hani şiire yatkın değil. Yine de sizi kırmayayım. Şimdi bir Ali Bey ne isteğimiz var? Burada arkadaşımız göndermiş. Diyor ki, şöyle bir okuyayım, pardon, mesaj gitti. Mustafa Aslan çok şey yollamış da bir tanesini okuyayım. Kerkük'ün taşı benim, gül açar bağı benim. Dünyada çok insan var, sen başka türlü benim. Güzelmiş, emeğinize sağlık. O zaman bir Ali Benna'da dinleyelim mi? Ne dersiniz artık? Arkadaşımızı bekletmeyelim çünkü sürekli mesaj attığını görüyorum. Ayıp olmasın.

Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. WhatsApp'a mesaj yollamak istiyorsanız numarayı çok yavaş diyeyim. 0770 131 34 61 numarasına edebilirsiniz. Mesaj yollayasız. Mesaj da yollamavun ya. Araun selsüze eşi daha. 0770 131 34 61 numarasına mesajlarınızı yollayabilirsiniz efendim. Mesaj var mı? Atlamış olabilirim. Boynuma azadelam. Çünkü bazen mesaj geler gider. Boynumu bu konuda azadelam.

bugünlerde böyle burçlarla ilgili bazı konular ele alıyorum. Beğenmişsiniz, devam etmemi istiyorsunuz. Ben pek bilmiyorum, sevmiyorum ama sizler için deneyeceğim. Ara sıra programa ekleyeceğim ama her gün olmayacak. Yani yapabildiğim kadar. Bugün burçları hakkında şöyle izlenimler var. Koç burcu bugün beklemediğin bir haber alabilirsin diyor. Öyle mi? Haber bekliyor musunuz koçlar? Boğa burcu maddi konularda güzel bir gelişme var. Hadi inşallah diyelim sizler için sevgili boğalar. İkizler ise bir telefon konuşması planını değiştirebilir. Öyle mi acaba? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Yengeç de aynı şekilde diyor ki geçmişten biri yeniden gündeme gelebilir. Merak ettik. Aslan da diyor ki bugün dikkatler senin üzerinde sevgili aslanlar. Başak burcu da diyor ki ertelediğin bir işi tamamlayacaksın. Sevgili başaklar, size göre değil iş ertelemek. Şaşırdım. Neyse, böyle diyor. İlk 6 burcumuz böyleydi. Kalan 6 burçta bir şarkı arasından sonra vereyim, biraz da meraklanın. Ne dersiniz? Olur.

Ali abi diyor ki Ali ince parmak, ooo ne dedikodular, ne sözler, neler var neler, ama demem. Aşk olsun. Aşk olsun abi, bir de böyle yapmış, bir emoji yollamış, demem. Aşk olsun, neyse, az canı sağ olsun.

Evet, bazı şarkılar, bazı sanatçılar o kadar güzel ki, o atmosfer. Bugün benim büyük bir sorunum var. Ben yayına girmeden önce hitfonu fullememişim ve tat alamıyorum şarkılardan.

WhatsApp'tan bir arkadaşımız günaydın tüm Türkmen Eli'ye diye yazmış. Abbas Türkmen diye adı kayıtlı geçiyor. Hoş geldin Abbas kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Sana da günaydınlar, mutlu sabahlar. Bu arada telefon da edebilirsiniz bize. Hattımız açıktı. Nedarın bir terazi burcunda kalmıştık. Diyor ki teraziler kararsız kaldığı konuda netleşiyorsun. Benim çocuklar terazi, sürekli kararsızlar. Anneleri de keza öyle ama neden terazi bu kadar kararsız bilmiyorum. Akrep, sezgilerine güven, bugün seni yanıltmayacak.

Evet, şöyle mesajları tekrardan güncelleyeyim. Şimdi geçen haftanın kısa bir özetini yapayım. Birçok ilginç bilgi paylaştım tarihte bugün ama sizin en çok dikkatinizi çeken ve sizi gülümseten haber Dünya Sivrisinek haberi olmuştu. Bu sivrisineklerin yaydığı hastalıklara dikkat çekmek için ayarlanan bir gündü. En çok onu sevmiştiniz. Bu haftada benden böyle bir ilginç konu istiyorsunuz. Tarihte bugünlere göz atıyorum. Mona Lisa anlaşılan o kadar dikkatinizi çekmedi. Olsun, başka bir konu daha hazırlayacağım sizlere efendim. Merak etmeyin. Dediğim gibi 0770 131 34 61 numarasından bizlere telefon edebilirsiniz. Güzel telefonlar uzu belkileri. Arağın sohbet edağın. Güzel sel sözü eşit ve bir mani istirsavuzda başımız gözümüz üzerine hemen verağın.

Şimdi bugün böyle madem haftaya başlıyoruz, biraz moralimizi toplayacak şekilde başlayalım mı? Şimdi mesela ay çok mutlu oldum, nasıl mutlu oldum bilemezsin. Çok hoşuma gitti ya, çok böyle mutlu oldum dediğimiz bazı şeyler var. Şimdi mesela tatilimiz günü de, hafta sonu tatili ya da herhangi bir tatil günü de. Şimdi gece yatırırken hani hepimiz işte yatıp kalkıyoruz, işe gidiyoruz ya, bir anda hatırlasan aa bugün tatil, dönüp tekrar yatırsan o nasıl güzel bir mutluluktu değil mi? Başka ne var? Mesela uzun sürede bir kıyafeti bir yerde hadi girmişsen özüne, cebinden bir anda para çıkarı. O mükemmel bir duygudu. Bir de çok güzel bir duygu daha var. Hanımlar çantalarının köşesinde mutlaka para bir yerlerde sıkışı. Bir anda o cıntanı kaldırmayıpsan, kaldıranda içinde para bulursan desen ya ne güzel. Çok güzel bir duygudur. Bir de kuaförde hanımların saçlarının tam istediği gibi olması ya da beylerin yani tıraş stilinin tam olması, bunlar insanı mutlu eden şeyler. Ve en güzel de biliyor musunuz ne? Sevdiğiniz bir yemekle böyle çok tatlı bir yemeğin sonuna gelmişsiniz. Onun ardından bilirsiniz çok sevdiğiniz bir tatlı var. Bunlar insanı mutlu eden küçük şeyler. Peki sizleri ne mutlu ediyor? Yani bu mutlu edire, böyle olan da çok hoşuma gelir, dirsavuz yazın okuyayım.

Evet, WhatsApp'tan tekrar edin mesaj atabilirsiniz. Şimdi bugün bir film önerisi hangisi olsun? Güzel bir önerim. Düşününce de çok aklıma gelmiyor. İsimleri aklıma gelmiyor. Sorun orada. İzlediğim filmlerin isimleri.

Nere aklıma gelmiyor. Şimdi uzay, gizem, bilim sever misiniz? Ben böyle bir film önereyim. Kurtuluş Projesi ismi. Şimdi düşünün, gözünüzü açıyorsunuz. Kendinizi dünyadan milyarlarca kilometre uzakta bir uzay gemisi içinde buluyorsunuz. Üstelik kimse yok. Neden gönderildiğinizi hatırlamıyorsunuz. Bir kaza geçiriyorsunuz ve hafızanız siliniyor. Sürekli hafızanızı yenilemek istiyorsunuz, hatırlamaya çalışıyorsunuz yer yer. Aynı zamanda da hem dünyaya dönmek istiyorsunuz hem de dünyayı kurtarmak istiyorsunuz. O kadar güzel, o kadar nasıl desem umut dolu ki, böyle tam umudunu kaybettiğin anda küçük bir şey sana umut oluyor. O film aslında umut filmi biraz da. Eğer seviyorum diyorsanız uzay, gizem, bilim, macera bakmanızı öneriyorum. Bir de çok iyi puan almıştı. Sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Bir göz atın derim ben.

içinde. Çok güzel. Megastar'ın Türk sanat müziği eserlerini kendi tarzıyla seslendirmesi bambaşka. Bu arada sesi de ne kadar yatkın aslında, ne kadar uygun. Ama bir Türk halk müziğine uymaz diye düşünüyorum. Kendi fikir açım tabii ki. Şimdi gelelim bugün. Bir konu daha var aslında. Dikkatinizi çekecek diye düşünüyorum. Şimdi elimizi yıkarken sabun kullanıyoruz. Sıvı sabun ya da normal sabun. Peki insanlar sabunu keşfetmeden önce bu temizlik nasıl yapılıyormuş? Mesela elini neyle yıkıyormuş gibi. Örneğin tencereleri ya da bulaşıkları sıvı bulaşık deterjanı çıkmadan önce, herhangi bir temizlik malzemesi çıkmadan önce külle temizliyorlardı bulaşıkları. Böylece temizlik sağlanıyordu. Aslında bunun çok faydalı olduğu da uzmanlar tarafından söyleniyor. Peki ya sabun? Sabun yerine ne kullanıyordu? Doğada bir bitki var. O da sabun niyetine kullanıyor. Ama daha çok Afrika kıtasında fazla var o bitkiden. Eskiden diyorlar ki insanlar yağları ve bazı alkalin maddeleri bir araya getirerek köpük oluşmasını sağlıyormuş ve bu da yani kimyasal bir madde gibi suda köpük haline geliyormuş ve insanların işte günlük temizlik ihtiyaçlarını gidermek için kullanıyormuş. Ama sabun ilk başta şimdi tekstil temizleme malzemesi olarak çıkmış. İlginç yanı bu. Yani temizlik malzemesi olarak çıkmış. İnsan temizliği için değil, tekstilde kullanılan tekstil ürünleri için bir temizlik malzemesi olarak çıkmış ortaya. Fakat daha sonra sabun hayatımıza girmiş ve bir temizlik malzemesi olarak bizlerle kalmış.

Evet, Mabel. Mabel'i hangimiz sevmiyoruz? Çok iyi bir tarzı var Mabel Matiz'in ya. Yaptığı bütün düetlerde yakışıyor. Kiminle düet yaparsa aslında o gündeme geliyor. Şimdi bugün bir şarkı hikayem var. Ali abi, Barış Manço'nun Gülpembe şarkısını verelim mi? Çok mu ağır? Onunla ilgili bir hikayem var. Verebiliriz ama az verelim. Ben böyle sabah duygusal modu sevmiyorum. Şimdi ben hikayeyi size anlatayım, bayağı da uzun. Barış Manço'nun milyonlarca kez dinlediğimiz, ezbere bildiğimiz şarkılarından biri. Hani melodisi bizi alıp başka diyarlara götürür ya. O şarkılardan biri Gülpembe. Ama ben bu şarkının hikayesini görünce çok şaşırdım ve sizinle paylaşmak istedim. Hani Gülpembe biraz böyle aşk şarkısı olarak geliyor. Fakat Barış Manço Gülpembe'yi vefat eden babaannesinin ardından yaşadığı büyük üzüntü dolayısıyla kaleme almış. Sonra da bestelemiş ve bizlere bırakmış. Gülpembe de aslında Pembe ismi. Onun babaannesininmiş ve bizlere bırakmış bu şarkıyı. Şimdi yıllarca severek dinlediğim şarkının arkasında sevgili değil de bir torunun babaanneye olan aşkı, sevgisini aslında dinlemişiz ve fark etmemişiz. Bu tıpkı şey şarkısı gibi değil mi? Hani var ya, arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Hani bu şarkı bize çok komik geliyor ya. Aslında onun da arkasında çok duygusal bir hikaye var. Keza aynı Bugün Bayram, onun zaten çok kötü hikayesi, çok üzüldü. Barış Manço aslında her yaşadığı hikayeyi kaleme almış, bestelemiş, biz yıllarca dinlemişiz. Sadece arada tek bir fark var, o yaşamış, anlatmış. Fakat biz sadece aşka dair olduğuna inanmışız. Halbuki çok farklı şeyler yaşanmış. Şimdi isterseniz bir Gülpembe'ye gidelim ve onu dinleyelim.

Evet, Havre arkadaşımız selam yazmış. Hoş geldin Havre, nasılsın? Diğer taraftan da Zeynep şöyle bir şey yazmış. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki ben saçımı yaptığımda çok mutlu oluyorum. Bu da güzel. Kendini bununla mutlu hissediyor. Siz nelerden hissediyorsunuz? Ayhan Haceroğlu günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Sevgili şefimiz de diyor ki ben yemek yapınca mutlu oluyorum kesinlikle. Ali Kasapoğlu ben iyi horyat okuduğumda çok mutlu oluyorum. Bambaşka bir duygu demiş. Bekle o zaman yazda biz de okuyalım. Hatta şöyle yap, ara sen bizi oku, tamam mı? Bizim de günümüz güzelleşsin. Evet, dilerseniz şarkımızı dinleyelim diyeceğim ama hayır, duygusal ya, başka şarkı dinleyelim yeter. Hiç duygu aşkına yüklü değiliz.

Evet, bir istek şarkımız da var. Zaafımsın. Selim Gülgören diyordu. Evet. Şimdi şöyle bir onu da okuduk. Ben bunca dergi çok şey var. Zeynep diyor ki benim mutlu olduğum çok şey var. Ben yine de bunu yazdım. Bir de diyor en çok mutlu olduğum şey yenge asbabalma. Evet, bunun mutluluğunu da hepimiz yaşıyoruz. Eskiden bayramlarda çok yaşıyorduk ama artık o moda kalmadı. O da diyor yenge asbabalandan mutlu olurum. Bugünün sorusu buydu. Efendim, sizi ne mutlu ediyor? Ne çok aldığınızda, verdiğinizde ya da tesadüf eseri olduğunda yüzünüze bir tebessüm oluşturuyor diye sormuştuk. Siz de cevap verebilirsiniz.

Evet, şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bana WhatsApp'tan güzel bir mesaj geldi. Ali abi, ekrandan WhatsApp'a göz atabilir misin? Bana kopya ver, yardımcı ol biraz. Şimdi diyor ki, merhabalar, ben Abbas Kümbetli. Hoş geldin Abbas kardeşimiz. Az önce günaydın tüm Türkmen Eli'ye diye yazmıştım. Diyor ki, bir şiir armağan ediyorum sana. Ben indi şiiri destek alacağım, yazacağım, anan okuyacağım. Hatta bir hata olmasın. Kalemine sağlık şimdiden, eline sağlık. Biraz sonra hemen döneceğim.

Evet, Abbas kardeşimiz şöyle bir dedi ki size bir şiir armağan olsun. Nişin kalktı karşımdan, aldı aklımı başımdan. O günden sevdim seni, uzak düştüm kardeşimden. Evet, kalemine sağlık kardeşim, teşekkür ederiz.

Evet, ne yapalım şimdi? Yavaş yavaş programımızın artık sonuna doğru seyrimizi bitirdik. Yolculuğumuzun seyri burada sona erdi efendim. Allah nasip kısmet ederse sizlerle tekrar aynı adreste buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Birbirinden güzel şarkılarımız, türkülerimiz, öz manilerimiz, yayınımız dolu dolu geçecek. Dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan programlarımızı izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Bu arada birkaç tane mesaj kaçırmış olabilirim. Tekrar döneceğim, mutlaka size cevap vereceğim. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Çekmen FM Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Alperen FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor. 90.1 günüze güzel, gönlünüze ferah olsun Türkmen FM. 90.1 Türkmen FM her an ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1. Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1.

sensizliğim sokağımda voltaları atarken hayal gibi bir rüya gibi içimde sensin. Ya ben sana geç kalmışım ya sen

0: lokma nelerin? Sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakanlık Basın Ofisi, hükümetin görevdeki ilk 100 gününde birçok alanda kayda değer ilerleme sağladığını açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Abdüsselam Ezer Kuşi, Ali Zeydi hükümetindeki güvenlik bakanlıklarının adayları konusunda henüz kesin bir anlaşma bulunmadığını açıkladı. Petrol Bakanlığı, akaryakıt istasyonlarına yakıt tedarikinin kademeli olarak iyileştiğini açıkladı ve benzinde gerçek anlamda bir kriz olmadığını belirtti. Sınır Kapıları Kurumu, Zerbatiye sınır kapısında ithalat şartlarına aykırı bir aracı ele geçirdi. İçişleri Bakanlığı, Meysan vilayetinde 8 uyuşturucu şebekesi çökertildiğini, aralarında yabancı uyruklu bir şüphelinin de bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Güvenlik kaynakları, Meysan vilayetinin güneyindeki Meymune ilçesine bağlı Aysa bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu emekli bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ambar Polis Komutanlığı, Ramadi kentinin doğusundaki bölgelerde düzenlenen güvenlik operasyonunda terör örgütü DAEŞ'in geride bıraktığı çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş yürütülmesinin askeri seçeneklerden kaçınılacağı anlamına gelmediğini belirtti. Amerika Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik abluka yaptırımlarına uyulmasını sağlamak amacıyla 68 geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin ise faaliyetlerinin engellendiğini açıkladı. Amerika'nın Alaska eyaletinde bir uçağın uzak bir bölgedeki askeri havaalanına ikinci kez iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kanada Başbakanı, Washington'la yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya alındığını açıkladı. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebati El-Fawka ve Duhat Keferuman çevresi de dahil olmak üzere çeşitli bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi. İran Devre Muhafızları Genel Komutanı Ahmed Vahidi, İran'ın savunma ve askeri kapasitesini ve savunma sanayisini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, yerli üretimin ilk güdümlü süzülme bombasını teslim aldığını belirtti. Danimarka'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere gelecek pazartesi günü toplantı yapacağını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يؤكد أن أول 100 يوم من عمل الحكومة شهدت تقدما ملحوظا في عدد من الملفات. عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزرقوشي يؤكد على عدم وجود اتفاق حاسم على مرشحي الوزارات الأمنية في حكومة علي الزيدي. وزارة النفط تعلن عن تحسن عملية تجهيز محطات الوقود تدريجيا مؤكدة عدم وجود أزمة حقيقية في البنزين. هيئة المنافذ الحدودية تضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطي الحدودي. مصدر أمني يعلن عن مقتل شرطي متقاعد إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة العيثية التابعة لقضاء الميمونة جنوب محافظة ميسان. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن عن ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية استهدفت مناطق شرق مدينة الرمادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب الاقتصادية مع إيران لا يعني تجنب الخيارات العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تغير مسار 68 سفينة وتعطل 3 لضمان الامتثال للحصار على إيران. مصرع 8 أشخاص بعد تحطم طائرة أثناء محاولتها الثانية للهبوط في مطار عسكري بمنطقة نائية بولاية ألاسكا الأمريكية. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن عن تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان طالت محيط النبطي الفوق ودوحة كفر رمان. القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يؤكد أن إيران ستواصل تعزيز القدرات والصناعات الدفاعية والعسكرية. القوات الجوية الأوكرانية تحصل على أول قنبلة انزلاقية موجهة محلية الصنع. البعثة الدنماركية لدى الأمم المتحدة تعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: Sesi burada yankılanıyor 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz Her şarkıda bir hikaye her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz frekansta siz
4: 90.1
3: Türkmen FM sesin mi?
5: Türkmen FM hayatın ritmi
3: Sadece müzik değil bir yaşam tarzı
4: 90.1

FM radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

olsa hiç olmaz vatan. Gurbet cennet olsa hiç olmaz vatan. Hiç evdadı bilmez ütelde yatan. Beşici uyadla, balan beşici uyadla sütümden utan.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızın ve.
3: Türkmen FM sızın ve.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Men FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor. 90.1

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakanlık Basın Ofisi, hükümetin görevdeki ilk 100 gününde birçok alanda kayda değer ilerleme sağladığını açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Abdüsselam Ezer Kuşi, Ali Zeydi hükümetindeki güvenlik bakanlıklarının adayları konusunda henüz kesin bir anlaşma bulunmadığını açıkladı. Petrol Bakanlığı, akaryakıt istasyonlarına yakıt tedarikinin kademeli olarak iyileştiğini açıkladı ve benzinde gerçek anlamda bir kriz olmadığını belirtti. Sınır Kapıları Kurumu, Zerbatiye sınır kapısında ithalat şartlarına aykırı bir aracı ele geçirdi. İçişleri Bakanlığı, Meysan vilayetinde 8 uyuşturucu şebekesi çökertildiğini, aralarında yabancı uyruklu bir şüphelinin de bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Güvenlik kaynakları, Meysan vilayetinin güneyindeki Meymune ilçesine bağlı Aysa bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu emekli bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ambar Polis Komutanlığı, Ramadi kentinin doğusundaki bölgelerde düzenlenen güvenlik operasyonunda terör örgütü DAEŞ'in geride bıraktığı çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş yürütülmesinin askeri seçeneklerden kaçınılacağı anlamına gelmediğini belirtti. Amerika Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik abluka yaptırımlarına uyulmasını sağlamak amacıyla 68 geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin ise faaliyetlerinin engellendiğini açıkladı. Amerika'nın Alaska eyaletinde bir uçağın uzak bir bölgedeki askeri havaalanına ikinci kez iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kanada Başbakanı, Washington'la yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya alındığını açıkladı. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebati El-Fawka ve Duhat Kefir-Ruman çevresi de dahil olmak üzere çeşitli bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Ahmed Vahidi, İran'ın savunma ve askeri kapasitesini ve savunma sanayisini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, yerli üretimin ilk güdümlü süzülme bombasını teslim aldığını belirtti. Danimarka'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere gelecek pazartesi günü toplantı yapacağını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: من راديو تركمان فام الفضائية. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يؤكد أن أول 100 يوم من عمل الحكومة شهدت تقدما ملحوظا في عدد من الملفات. عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزرقوشي يؤكد على عدم وجود اتفاق حاسم على مرشحي الوزارات الأمنية في حكومة علي الزيدي. وزارة النفط تعلن عن تحسن عملية تجهيز محطات الوقود تدريجيا، مؤكدة عدم وجود أزمة حقيقية في البنزين. هيئة المنافذ الحدودية تضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي. مصدر أمني يعلن عن مقتل شرطي متقاعد إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة العيثية التابعة لقضاء الميمونة جنوب محافظة ميسان. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن عن ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية استهدفت مناطق شرق مدينة الرمادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب الاقتصادية مع إيران لا يعني تجنب الخيارات العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تغير مسار 68 سفينة وتعطل 3 لضمان الامتثال للحصار على إيران. مصرع 8 أشخاص بعد تحطم طائرة أثناء محاولتها الثانية للهبوط في مطار عسكري بمنطقة نائية بولاية ألاسكا الأمريكية. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن عن تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان طالت محيط النبطي الفوق ودوحة كفر رمان. القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يؤكد أن إيران ستواصل تعزيز القدرات والصناعات الدفاعية والعسكرية. القوات الجوية الأوكرانية تحصل على أول قنبلة انزلاقية موجهة محلية الصنع. البعثة الدنماركية لدى الأمم المتحدة تعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Dümen efem gün boyu sizinle 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen efem. Günün en güzel anıları Türkmen efemde devam ediyor. 90.1

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Bağdat frekansımız 89.9.

Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar diyoruz ve bu güzel cumartesi akşamında sizlerleyiz. İstekler programı paylaşıyoruz ve en güzel şarkılarımızı istekleriniz olsun da hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. En güzel vakitler sizlerin olsun inşallah.

Ve hayırlı akşamlar diyoruz. Şu an sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlara ne diyoruz? Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin. Kazasız belasız sürüşler diyoruz bütün sürücülerimize. Ve aynı zamanda görevleri başında olan bütün görevlerimize. Trafik polisi arkadaşlarımız olsun, itfaiyecilerimiz olsun, polisimiz ve uydumuzu koruyan bütün askerlerimize, bütün subaylarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Nasıl ki sizler vatanınızı, milletinizi, toprağınızı koruyorsanız Yüce Rabbimiz de sizleri öyle korusun, sevdiklerinize bağışlasın diyoruz.

Ve evlerinde bizleri dinleyen sevgili hanımlarımıza da hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay gelsin hanımlar. Evin işlerini bitirdiniz. Akşam şimdi de kahve keyfidir, çay keyfidir. Saatlerimiz çünkü 4'ü gösteriyor. Böyle atıştırmalık şeyler yapacaksınız çayın yanında güzel bir şekilde. Afiyet bal şeker olsun diyoruz. Keyfini çıkarın, gün boyunca yoruldunuz. Ve şimdi de dinlenme keyif vakti ve belki de birazdan da dışarıda çıkabilirsiniz gezmeye, hava almaya. Haklısınız ve tabii ki de bu kadar iş yoğunluğunun ardından insan kendine de vakit ayırması gerekiyor. Hanımlarımız olsun, beylerimiz olsun fark etmiyor. Her insan yorgunluğun ardından kendini mutlu edebilecek bir şeyler yapması lazım ki morali yerine gelsin. O yorgunluğunu omuzlarından atabilsin diyoruz. Ve sevgilerimizi iletiyoruz bir kez daha hanımlarımıza ve beylerimize de sonsuz sevgilerimizi iletiyor. Bol kazançlı, bereketli günler diyoruz bütün beylere.

Ve hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım ki istekler programımıza katılmanız için telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz, istekte bulunabiliyorsunuz. Eğer telefon numarasıyla programımıza katılamıyorsanız WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz. Sevgili müzikseverlerimiz, göndermiş olduğunuz mesajla tabii ki de sırasıyla süremiz yettiğince paylaşacağız ve isteklerinizi yerine getireceğiz inşallah.

Evet sevgili dostlarımız ve tabii ki de güzel bir açılış şarkısıyla başlayacağız. Hareketli bir şarkıyla başlayalım ki akşamımız güzel, hareketli geçsin, mutlu geçsin inşallah. Sorunsuz bir akşam geçirelim Yüce Allah'ın izniyle. Ve Yüce Rabbimiz kalbimizin temizliğine göre versin inşallah. Bütün insanlığımızın niyetine göre güzellikler versin diyelim. Amin hep birlikte. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ebru Gündeş'in sesinden olacak. Çingenem diyecek ve bu güzel hareketli şarkı benden size armağanlar gelsin.

Çingenem'de dedik ve bu güzel, muhteşem, hareketli şarkımızı da dinledik. Ebru Gündeş'in sesinden güzel açılış şarkımızı başlatmış olduk. Ve tabii ki de sizden gelen mesajlarımıza da bakacağız ve bakalım hangi istekte bulunacak sevgili müzikseverlerimiz, ruhaniniz bugün hangi şarkıyı dinlemek istiyor, hangi tarzdan, hareketli mi, duygusal mı? Tabii ki de ruhanizin seçimine kalmış bugünkü şarkı dinlemeniz sevgili dinleyenler. Benim ruh halim hareketli şarkı dinlemekten yana her zaman. Ne kadar mesela başka bir ruh halim olsa bile seçimim genellikle hareketli şarkılardan yana oluyor. Özellikle de sizlerle programı paylaştığımdaki istiyorum ki günümüz hareketlensin. Her ne kadar sorun olsa da her insanın sorunları olabilir, düşünceleri olabilir. Onları bir kenara atıp da tabii ki de güzel vakitler geçirmek için insanın morale ihtiyacı var. Güzel bir sohbete, güzel bir şarkı dinlemeye tabii ki de ihtiyacı var sevgili arkadaşlar. O yüzden elimizden geldiğince hareketli şarkıları sevdiğimiz insanlarla güzel bir ortam paylaşmayı, sohbet etmeyi denerseniz her şeyi kafanızdan güzelce atıp moralinize yerine getirebiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz. Ve elimize ulaşan mesajlarımızı hemen size için paylaşalım sevgili dostlar. Paylaşmadan önce bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ve elimize ulaşan mesajlarımıza bakalım. İlk mesajımız kimden gelmiş? Hemen ilk mesajla başlıyoruz dedik ya, sırayla tek tek mesajlarınızı paylaşacağız. Eğer programımıza telefon yoluyla katılmak isterseniz de dediğimiz gibi telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz. Ve bakalım mesajımız kimden gelmiş? Mustafa arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı akşamlar Cumut Hanım. Şu an sizi dinliyoruz. Eğer mümkünse güzel bir şarkı dinlemek istiyoruz. Seçimi size bırakıyoruz. Ve bu güzel şarkıda ilk öncelikle bana armağan etmiş sağ olsun Mustafa arkadaşımız. Ve daha sonra şu an yanımda bulunan arkadaşlarıma armağan ediyorum, aileme ve bütün sevdiklerime armağan olsun ve bütün Türkmen FM dinleyicilere armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşımıza, Mustafa'ya göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkımızda bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diyelim. Neşenizde, sohbetinizde her zaman bol olsun diyoruz sevgili dostlarımız, dualarımız. Her zaman iyilikten yana, güzellikten yana ve inşallah da her zaman böyle güzelliklerle, iyiliklerle Yüce Rabbimiz bizleri karşılaştırır ve güzellikleri bizler için nasip eyler inşallah. Bu duaları güzel sık sık yaparsanız elbette bir gün tabii ki de dualar, dilekler kabul olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili arkadaşlar. Ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim. Ve bu şarkımızda dediğimiz gibi şu an sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyicilerimize, ailelere de armağan olarak gelsin.

divane gönül ve bu güzel şarkımızı tabii ki de Işın Karaca'nın sesinden dinledik. Gönül adlı güzel şarkımızı size baş başa bıraktık ve Mustafa arkadaşımız tabii ki de seçimi bize bırakmıştı. İnşallah bu güzel seçimi beğenmiştir diye umuyoruz değerli dinleyenler. Hemen bir diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Merhabalar Cumhur abla, iyi akşamlar. Ben Yasemin, eğer mümkünse rica ediyorum sizlerden Bilal Son Ses'ten Yak adlı şarkı istiyorum ve bu şarkı yanımda bulunan aileme gelsin. Size ve bütün kadronuza ve bütün dinleyenlere teşekkürler diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Yasemin arkadaşımıza ve bizlerden Bilal Son Ses'ten Yak adlı güzel şarkımızı istemiş değerli arkadaşımız. Onun da isteğini yerine getirelim ve güzel isteğimizin ardından programımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.

Ve güzel şarkımızı hep birlikte dinledik arkadaşlar ve şimdi diğer mesajımıza da hemen göz atalım bakalım kimden gelmiş. Emel arkadaşımızdan, evet yanlış okumadıysam. İyi akşamlar, ben Emel. Eğer mümkünse Linyet'in sesinden Adını Sen Koy adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkı bütün dinleyenlere ve bütün sevdiklerime, aileme gelsin, teşekkürler diye yazmış. Biz de sana teşekkür ediyoruz değerli arkadaşımız. Ve bizden isteği üzerine güzel şarkımızı dinleyelim. Linet size için ne diyecek? Adını Sen Koy diyecek. Ve bu güzel şarkımızı da arkadaşımızın isteği üzerine hep birlikte dinleyelim. Linet senin sesinden olacak.

Salamı, gurbet mi, adını sen koy dedik ve bu güzel şarkımızı Zinettin sesinden hem birlikte dinledik. Ve bu güzel şarkımızın ardından tabii ki de İstiklal programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Ve elimize bir güzel mektup ulaştı. Programımızın devamlı arkadaşından gelmiş. Ersen Sorani'den selamu aleyküm, aleyküm selam, iyi akşamlar. Necaste yazdı bizlere iyi. Sen necesin arkadaşımız. Semire Sergin sesinden Mazel adlı şarkı istiri. Ve bu şarkıyı bütün Türkmen FM kadrosuna armağan edir. Ve armağan edir sevdiklerine, ailesine ve bütün dinleyen arkadaşlarına. Ve teşekkürlerini iletip de. Ve yazıptı ki bir sorusu var arkadaşımızın. Dedi ki cumartesi günleri programımız yoktu sanırsam. Sadece akşamlardı istekler diye yazıptı. Cumartesi gün sabahlar programımız var. Günaydın programı, akşamlarda istekler programımız var. Tabii ki de hafta içinde bir sürü programlarımız var. Eğer dinlerseniz bazen iş yoğunluğundan veya radyonu açmayabilirsiniz. Onun için programlar kaçırmış olabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. O yüzden de belirtelim. Cumartesi akşamlarımızda, sabahlarda günaydın programımız var. Akşamlarda istekler programımız var. Sizlerden tabii ki de buluşuruk programımızda ve istekler üzerine güzel şarkılarımızı dinleriz. Ve şimdi dilerseniz kardeşimiz Ersen Soran'ın isteği üzerine güzel şarkımızı birlikte dinleyelim.

Ve güzel Arapça şarkımızı dinledik ve şimdi elimizde oluşan bir diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Mesajımızı paylaşmadan önce bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Diğer mesajımız ise İpek arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar, eğer mümkünse sizlerden Derya Bedavacı'nın sesinden Kalbimi Kırıyorlar Anne adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı aileme gelsin, canından çok sevdiğim anneme ve bütün annelere armağan olarak gelsin, sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz İpek'e göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine bu güzel duygusal şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Derya Bedavacı'nın sesinden olacak. Kalbimi kırıyorlar anne diyecek.

Anne derdim dağlardan çok dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı Derya Bedavacı'nın sesinden dinlemiş olduk. Arkadaşımızın isteği üzerine ve bakalım bir diğer mesajımızsa kimden gelmiş?

Diğer mesajımız kimden gelmiş? Hayırlı akşamlar. Eğer mümkünse Kadım Sar'ın sesinden güzel bir Arapça şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün Türkmen FM dinleyenlere ve bütün Türkmenlere armağan olarak gelsin. Saygılarımla Aga Köprülü diye yazıptı. Teşekkür ederim Aga Köprülü'ye göndermiş olduğu mesaj için ve buradan da bütün köprü halkına da sonsuz sevgi saygılarımızı iletelim. Hayırlı akşamlar diyelim bütün köprülere ve güzel Arapça şarkımızda arkadaşımızın isteği üzerine hep birlikte dinleyelim. Kadın Sar'ın sesinden olacak.

Ve Arapça şarkımızda dinledik. Kaldım Sarın sesinden bu güzel Arapça şarkımızı. Hep birlikte dinlemiş olduk değerli arkadaşlar. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Ve diğer mesajımızsa İptisem arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar Cumut Hanım, nasılsın? Teşekkürler, ben iyiyim, sen nasılsın? Eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten güzel, hareketli bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı şu an ailece oturmuş size dinliyoruz. Aileme gelsin, sizlere ve bütün kadronuza ve bütün dinleyenler için gelsin. Teşekkürler arkadaşımıza diyoruz. Ve isteği üzerine İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı dinleyelim. Acaba hangi şarkısını dinlesek? Şu an bakıyorum sevgili dostlarımız. Seçmekte kararsız kaldım. Ve tabii ki de ben seçerken bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-64-61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı numaradan WhatsApp yolunda da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz.

Evet ve bu nasıl sevmek dedik. Sevgili dostlarımız İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkımızı dinledik. Tabii ki de sevgi, aşk gerçekten güzel bir şey. Tabii ki de anlamını, yaşamasını bilenler için güzeldir. Eğer anlamını bilmiyorsa, sevmenin tadını alamıyorsa, o demek ki sevmese daha da iyi olacak. Çünkü sevgi her şeye göğüs gelmektir. Her ne olursa olsun sevgine, aşkına sahip olmaktır. Yeri geldiğinde kaçıp gitmek değil, zorluklarla savaşmamak değildir, savaşmaktır. O yüzden de sevginin anlamını, kıymetini biliyorsan seveceksin. Bilmiyorsan sevmeyeceksin. Karşındakini de incitmene de gerek yok sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel şarkımızı da dinledik. Bir kez daha telefonumuzu hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ve hemen diğer mesajımızda paylaşalım sizlerden kimden gelmiş. Yasir arkadaşımızdan gelmiş Altınköprü'den. Sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Biz de sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz bir kez daha bütün Altınköprü halkına. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Hareketli olsun. Seçimi size bırakıyorum Cumut Hanım. Ve bu güzel şarkı bütün Altınköprü halkına armağanlar gelsin size ve bütün Türkmen FM dinleyenlere ve kadronuza armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz biz de sana arkadaşımız. Göndermiş olduğun mesaj için. Ve esir üzerine güzel hareketli bir şarkı istedi. Sırada çok güzel, çok hareketli bir şarkı var gerçekten de. Bilmiyorum, ben çok sevdim. Yeni tabii ki de bu şarkı. Dilerseniz Fatih Bulut'un sesinden güzel şarkımızı dinleyelim. Diyecek ki benim aşkım XX'lar diyecek. Ve bu güzel hareketli şarkımızı dilerseniz dinleyelim. Hareketli istedi arkadaşımız. O zaman çok hareketli bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Güzel şarkımız size için geliyor. Ve tabii ki de bizlere mesajını ileten arkadaşımıza armağanlar gelsin, Yasir arkadaşımıza. Ve güzel şarkımız sizler için. Hep birlikte dinliyoruz.

Ve hareketli şarkımızı da Fatih Bulut'un sesinden dinledik. İnşallah arkadaşımız bu seçimimizi beğenmiştir diye umuyoruz. Eğer beğendiysen ne mutlu bizlere sevgili arkadaşımız. Ve hemen dönelim mesajlarımıza ve diğer mesajımız kimden gelmiş? Nurgül arkadaşımıza merhabalar Cumut abla, merhabalar canım. Eğer mümkünse senden güzel bir şarkı istiyorum. Sefa Topsakal'dan istemiş, hangi şarkısı bakalım? Masum bir aşk arıyorum demiş. Bu şarkı istiyor sevgili arkadaşımız. Ve bu şarkı annesine babasına armağan ediyor. Ablasına, eşine ve çocuklarına. Abisine, eşine ve çocuklarına ve ikiz kız kardeşime armağan ediyorum diye yazmış. Ve teşekkürler. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ve isteğin üzerine Masum Bir Aşk Arıyorum adlı şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve teşekkürler.

Masum bir aşk arıyorum dedik. Her insan masum, tertemiz bir aşk arar. İnşallah da Allah nasip eder herkese masum, tertemiz, güzel aşkları inşallah doya doya yaşarsınız. Sevgili arkadaşlar, ve hemen diğer mesajımıza ulaşalım. Bakalım. Mustafa annesinden gelmiş bizlerden. Ali Bey'in sesinden haber aparsın adlı merninin istiri. Ve bu güzel manimen armağan edip de sizlere de armağan edip sevgili dinleyenlere ve bütün kadromuza sağ olsun ve ailesine de armağan edip teşekkür ederim Mustafa'nın aslına göndermiş olduğu mesaj için. Ve şimdi de sıra Ali Benli'nin o muhteşem sesinden güzel manimize birlikte dinleyen haber aparsın diyelim.

haber aparsın, halim anlatsın dedi Ali Benner. Sizler için bu güzel anlamlı manimizi de dinledik. Elimiz oluşan diğer mesajlarımıza paylaşalım.

Ve hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Ahmet arkadaşımızdan hayırlı akşamlar Cumhur Hanım, şu an Sürüşhan'dayken sizi dinlerim. Eğer mümkünse Bahçaların Gülü Sen adlı mani sırıksızlardan ve bu güzel manşın onun yanında bulunan arkadaşım var, onunla birlikteyiz. Sizler dinlerik. Onar mağan olsun ve Sürüşhan iken sizler dinleyen bütün dinleyicilerimize ve kadroza ve ailem armağan olsun ve bütün sevdiklerime armağan olarak gelsin diye yazıptı. Ahmet arkadaşımıza teşekkür ederim. Hayırlı sürüşler, kazasız belasız sürüşler diyen sene ve bütün sürücü arkadaşlara. Ve dilerseniz de güzel manimizde arkadaşımızın isteği üzerine hep birlikte dinleyelim.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerden. Bakalım kimden gelmiş. Merhabalar, ben Kerkük Bağdat yolundan Sündüz. Sizlerden rica etsem Merve Özbey'in sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Hani Bizim Sevdamız adlı şarkı, benim için çalar mısınız? Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve aileme armağan ediyorum ve kalbimdeki insana armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Sündüz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve bizlerden hangi şarkıyı istiyor? Merve Özbey'in sesinden Divan'ın şarkısı olan Hani Bizim Sevdamız Devirirdi Dağları diyecek. Ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Hani bizim sevdamız devirirdi dağları sevgili dinleyenlerimizdi bu güzel şarkımızı. Hep birlikte dinledik ve elinize ulaşan mesajlarımızı da paylaşmaya devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Necelsiz. İyisiz inşallah diye yazdı bizlere. Elhamdülillah senin Eger'e iyisi arkadaşımız. Ben Ali. Eğer mümkünse sizden güzel bir Mernistir'e Mahmet Duzlu'nun sevmişen bir Türkmen kızı. Ve bu şarkında armağan ederim yanımda bulunanlara. Ve biricik aşkıma, sevgilime gelsin Türkmen kızına. Sağ olun, var olun diye yazıptı. Teşekkür ederim Ali arkadaşımıza. Allah sevgimizde aşkımıza daim etsin inşallah. Allah tamamını erdirsin diyarın arkadaşımıza. Eminim ki indidire amin diye hatar edire. İnşallah bütün sevenler kavuşsun. Ve kavuşanlar da sonsuza dek bir arada kalsın. Sadece kavuşup da sonra ayrılanlar var, anlaşamayanlar var. Allah korusun böyle şey olmasın. Bu baştan eğer Allah nasip edipse yaşlanmaya kimin kısmet etsin? Eğer yaşlanmaya kimin nasip etmeyipse bir yerde ölmeyi, Allah hiç kısmet etmesin o evliliği. Hiç de olmaz. Bu başından ayrılık olsun, acı çekin. Yeter ki daha sonra pişman olmayın. Her şeyde bir her var deyin sevgili aşklar. Dilerseniz güzel manimizi dinleyin.

Ve bu güzel manimizde dinlerdi Ahmet Tuz'un sesinden arkadaşımız İstadi Ali. Ve isteğini de yerine getirmiş olduk. İnşallah memnun olduktu diyarın. Ve biz ayran sürenin de sonuna gelmişiz sevgili müzik severlerimiz. Son olarak güzel bir mesajımızı da paylaşacağız. Irak dışından çok uzaklardan gelmiş bu mesaj. Bir değerli abimizden gelmiş. Dinleyicilerimizden biri kendisi yurt dışından. Hemen onun da mesajını da paylaşalım. Son mesajımız olsun. Diğer mesajlarımıza da paylaşmak isterdik ama süremiz yetmediği için programımızı sonlandıracağız. O yüzden afola diyoruz okumadığımız mesajlar için. Değerli arkadaşlar küsmesinler bizi. Çünkü süremiz kısıtlı. Hemen bakalım kimden gelipti. Danimarka'dan Azgar abimizden. Herkese sonsuz saygılarını iletir. Nice sen iyisin diye yazdı. Daha doğrusu ses olarak gönderdi. Sağ olsun ben iyiyim. Eğer sen de iyiyse, gurbettesen, uzaktasan. Ama biz Türkmen FM Radyosu olarak her zaman kalbimiz siz gurbetçi kardeşlerden birlikteydi. Ve her zaman da sonsuz saygılarımızı da sürekli gurbetçilerimize iletirdik. İnşallah yetişir de sizlere. Ve bizlerden Selda Baycı'nın sesinden Fikrimden Geceler Yatabilmirem adlı güzel Azeri bir şarkı isteyipti. Ve isteği üzerine güzel son isteğimizi yerine getireceğiz değerli arkadaşlar. Ve programımızı burada noktalık. Özünüze iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun diyelim.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. ...90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

başıma. Hadi çıkar çıkarabilirsen. Dandım yedi kere kendi üzerime. Sekizi de döndürebilirsen.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi 17. yatırım haftası etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi. Zeydi, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal yatırımlar için uygun ortamın oluşturulması gerektiğini vurguladı. Başbakan Zeydi, hükümet tarım sektörünü destekleyecek adımlar atacak dedi. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, özellikle ekonomi alanında olmak üzere Zeydi'nin politikalarını desteklediklerini söyledi. İletişim Bakanı Mustafa Sened, iki şirketi yolsuzluk şüphesi nedeniyle yargıya sevk ettik dedi. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Abdussamed Ezzerkuşi, Ali Ezzeydi hükümetindeki güvenlik bakanlıklarının adayları konusunda henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Petrol Bakanlığı akaryakıt istasyonlarına yakıt tedarikinin kademeli olarak iyileştiğini açıkladı ve ülkede gerçek anlamda bir benzin krizi bulunmadığını belirtti. Sağlık Bakanı, sağlık sigortası sisteminin 3 ilde uygulanmaya başladığını duyurdu. Silahlı Devletler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Ennuman, 30 Eylül'ün Irak Devleti'nin tarihinde stratejik bir dönüm noktası ve tarihi bir değişim süreci oluşturduğunu söyledi. Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü, özel bir tesisteki asfalt tankında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangında çevredeki 7 tankın kurtarıldığı ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Milyonluk ziyaretler Yüksek Komisyonu, Samara'da İdam askerinin ziyaretine yönelik güvenlik ve organizasyon planının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Zırbatya sınır kapısında ithalat şartlarını ihlal eden araç yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Meysan'da 8 uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini ve aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik kaynağı, Meysan'da emekli bir polis memurunun kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Anbar Polis Komutanlığı, Ramadi kentinin doğusundaki bölgelere yönelik güvenlik operasyonunda terör örgütü DAEŞ'ten kalan çok sayıda el yapımı patlayıcı ve patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen ekonomik savaşın askeri seçeneklerden kaçınılacağı anlamına gelmediğini söyledi. İsrail savaş uçaklarından Güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ülke içinde üretilen ilk güdümlü süzülme bombasını teslim aldı. Danimarka'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere gelecek pazartesi günü toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
4: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
5: El Akhbar min Radyo Türkmen FM El Fadaiyye. الإطار التنسيقي يعلن عن انضمام رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي إلى قيادته في خطوة تهدف إلى توسيع إطار المشاركة في القيادة وتعزيز العمل المشترك. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد دعمه توجهات الزيدي لا سيما بالمجال الاقتصادي. وزير الاتصالات مصطفى سند يؤكد إحالة شركتين إلى القضاء لوجود شبهات فساد بمبالغ كبيرة. عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي يؤكد عدم وجود اتفاق حاسم على مرشحي الوزارات الأمنية في حكومة علي الزيدي. وزارة النفط تعلن تحسن عملية تجهيز محطات الوقود تدريجيا مؤكدة عدم وجود أزمة حقيقية في البنزين. وزير الصحة يعلن انطلاق نظام الضمان الصحي في 3 محافظات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن يوم 30 أيلول يشكل محطة استراتيجية وتحولا تاريخيا في مسار الدولة العراقية المعاصرة. مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك تعلن السيطرة على حريق اندلع في خزان أسفلت بمعمل أهلي وإنقاذ 7 خزانات مجاورة من دون تسجيل إصابات بشرية. اللجنة العليا للزيارات المليونية تعلن نجاح الخطة الأمنية والتنظيمية لزيارة الإمام العسكري عليه السلام في سامراء. هيئة المنافذ الحدودية تضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي. وزارة الداخلية تعلن تفكيك 8 شبكات لتجارة المخدرات وإلقاء القبض على 28 متهما بينهم متهم أجنبي الجنسية في محافظة ميسان. مصدر أمني يعلن مقتل شرطي متقاعد إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة العيثة التابعة لقضاء الميمونة جنوب محافظة ميسان. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية استهدفت مناطق شرقي مدينة الرمادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب الاقتصادية مع إيران لا يعني تجنب الخيارات العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة وتعطيل 3 أخرى لضمان الامتثال للحصار على إيران. مصرع 8 أشخاص بعد تحطم طائرة أثناء محاولتها الثانية للهبوط في مطار عسكري بمنطقة نائية بولاية ألاسكا الأمريكية. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان طالت محيط النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان. القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يؤكد أن إيران ستواصل تعزيز القدرات والصناعات الدفاعية والعسكرية. القوات الجوية الأوكرانية تحصل على أول قنبلة انزلاقية موجهة محلية الصنع. البعثة الدنماركية لدى الأمم المتحدة تعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم 2 المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
6: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
7: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
8: 90.1
7: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
8: 90.1
7: Türkmen FM sesin mi?
9: Türkmen FM hayatın ritmi.
7: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
8: 90.1
9: Türkmen FM sizinle.
8: Türkmen FM sizinle.

Hani olur ya bazen, işte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana. Yorgunum.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Bakmayın nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: unuttun mu beni?
1: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi 17. Yatırım Haftası etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi. Zeydi, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal yatırımlar için uygun ortamın oluşturulması gerektiğini vurguladı. Başbakan Zeydi, hükümet tarım sektörünü destekleyecek adımlar atacak dedi. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, özellikle ekonomi alanında olmak üzere Zeydi'nin politikalarını desteklediklerini söyledi. İletişim Bakanı Mustafa Sened, iki şirketi yolsuzluk şüphesi nedeniyle yargıya sevk ettik dedi. Koordinasyon çerçevesi üyesi Abdussamed Ezzerkuşi, Ali Ezzeydi hükümetindeki güvenlik bakanlıklarının adayları konusunda henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Petrol Bakanlığı akaryakıt istasyonlarına yakıt tedarikinin kademeli olarak iyileştiğini açıkladı ve ülkede gerçek anlamda bir benzin krizi bulunmadığını belirtti. Sağlık Bakanı, sağlık sigortası sisteminin 3 ilde uygulanmaya başladığını duyurdu. Silahlı Devletler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Ennuman, 30 Eylül'ün Irak Devleti'nin tarihinde stratejik bir dönüm noktası ve tarihi bir değişim süreci oluşturduğunu söyledi. Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü, özel bir tesisteki asfalt tankında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangında çevredeki 7 tankın kurtarıldığı ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Milyonluk ziyaretler Yüksek Komisyonu, Samara'da idam askerinin ziyaretine yönelik güvenlik ve organizasyon planının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Zırbatya sınır kapısında ithalat şartlarını ihlal eden araç yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Meysan'da 8 uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini ve aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik kaynağı, Meysan'da emekli bir polis memurunun kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Anbar Polis Komutanlığı, Ramadi kentinin doğusundaki bölgelere yönelik güvenlik operasyonunda terör örgütü DAEŞ'ten kalan çok sayıda el yapımı patlayıcı ve patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen ekonomik savaşın askeri seçeneklerden kaçınılacağı anlamına gelmediğini söyledi. İsrail savaş uçaklarından Güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülke içinde üretilen ilk güdümlü süzülme bombasını teslim aldı. Danimarka'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere gelecek pazartesi günü toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.
6: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. الإطار التنسيقي يعلن عن انضمام رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي إلى قيادته في خطوة تهدف إلى توسيع إطار المشاركة في القيادة وتعزيز العمل المشترك. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد دعمه توجهات الزيدي لا سيما بالمجال الاقتصادي. وزير الاتصالات مصطفى سند يؤكد إحالة شركتين إلى القضاء لوجود شبهات فساد بمبالغ كبيرة. عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي يؤكد عدم وجود اتفاق حاسم على مرشحي الوزارات الأمنية في حكومة علي الزيدي. وزارة النفط تعلن تحسن عملية تجهيز محطات الوقود تدريجيا، مؤكدة عدم وجود أزمة حقيقية في البنزين. وزير الصحة يعلن انطلاق نظام الضمان الصحي في 3 محافظات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن يوم 30 أيلول يشكل محطة استراتيجية وتحولا تاريخيا في مسار الدولة العراقية المعاصرة. مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك تعلن السيطرة على حريق اندلع في خزان أسفلت بمعمل أهلي وإنقاذ 7 خزانات مجاورة من دون تسجيل إصابات بشرية. اللجنة العليا للزيارات المليونية تعلن نجاح الخطة الأمنية والتنظيمية لزيارة الإمام العسكري عليه السلام في سامراء. هيئة المنافذ الحدودية تضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي. وزارة الداخلية تعلن تفكيك 8 شبكات لتجارة المخدرات وإلقاء القبض على 28 متهما، بينهم متهم أجنبي الجنسية في محافظة ميسان. مصدر أمني يعلن مقتل شرطي متقاعد إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة العيثة التابعة لقضاء الميمونة جنوب محافظة ميسان. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية استهدفت مناطق شرقي مدينة الرمادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب الاقتصادية مع إيران لا يعني تجنب الخيارات العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة وتعطيل 3 أخرى لضمان الامتثال للحصار على إيران. مصرع 8 أشخاص بعد تحطم طائرة أثناء محاولتها الثانية للهبوط في مطار عسكري بمنطقة نائية بولاية ألاسكا الأمريكية. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان طالت محيط النبطية الفوقة ودوحة كفر الرمان. القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يؤكد أن إيران ستواصل تعزيز القدرات والصناعات الدفاعية والعسكرية. القوات الجوية الأوكرانية تحصل على أول قنبلة انزلاقية موجهة محلية الصنع. البعثة الدنماركية لدى الأمم المتحدة تعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Duygularımıza hitap eden duygusal şarkılarla yayınımız devam ediyor.

0: ben gibi onu da canından bezdir. Öğrensin sevmeni bedenledir. Onu da yak tanrım, ateşlerde yak. Onu da yak tanrım, cehennemde yak. Cehennemde yak.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

alıştım kalleşçe çekilmeyene. Alıştım bu kahpe bozukluğuna. Alıştım dost gibi görünenlere. Alıştım, alıştım. Elimde değil ama alıştım.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Meğer seni öyle çok seviyormuşum ki, şimdi anladım gittiğini. Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğini. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum bebeğim.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1.
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1. Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9